0: İlaç gibi radyo.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Türkiye'yi

17 Temmuz Cuma sabahı, herkese günaydın, hoş geldiniz. Bugün Cuma, dualarınızda yer almak umuduyla diyelim. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Program başladı. 9'a kadar buradayız. Ahbap çavuşlar, adım adım karışlar, 2 saat sizi bekliyor. Hadi uyanalım bakalım.

Hüseyin abi hoş geldin ya. Bir uzun zamandır ortalarda yoktu. Sevgili Hüseyin, Çetin Bulut abim benim. Çok neşeli, çalışkan, işini severek yapan güzel bir insan. Hayırlı cumalar Hüseyin abi. Epeydir ortalarda yoktun. Sağlığın saatin yerindedir inşallah diyelim. Çorum Kargı'ya, Maksutlu Köyü'nden Derya'ya. Bir gün adres yazacaksınız tam diye korkuyorum valla. Aleyküm selam Salih. Sabahın bu saatinde 27 derece sıcaklık var. Akşam ne olacak acaba diyor. O yazdığını ben zaten söyledim. Tekrar etmeye gerek yok. Bu arada pazar günü final oynanacak. Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası finali oynanacak. Takımlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim artık. Çünkü gına geldi. Yani ben o kadar çok şey yaşıyorum ki dilime geliyor yutuyorum. Bıraktım. Sadece bilet fiyatlarıyla ilgili bir şeylerle karşılaştım. Ya yok artık dedim arkadaş, böyle bir rakam mı olur yani bilet fiyatı. Şimdi en ucuz bilet fiyatına baktım. Gidebilir miyiz diye 375 bin lira. Gideriz. Hani 375 bin lira ne ki yani? Bizim parayla. Sonra bir baktım bir bilet daha var. 700 bin lira. Ha dedim bu da olur. Sonra bir tanesine baktım. 1 milyon 636 bin lira. Ha dedim bu biraz zorlar. Sonra bir baktım 2 milyon 680 bin liraya bilet. 376 binden iki tane aldım. Ucuz kapattım yani. Biri futbol mu dedi? Para mı futbol mu?

28 bin lira asgari ücret, yıllık toplasan diyor ucuz biletten alırız dedi Hüseyin abi ama alamazsın abi. 1,5 sene toplaman lazım. En ucuz bilet 375 bin lira. O da şey herhalde zannedersem, ya dürbünle bakıyorsundur ya da sadece foto muhabirleri görüyorsundur önünde, maç izleyemiyorsundur yani.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evi.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
1: sınırsızca. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden...

0: Sütaş Ayran.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ismim Berat Doğan. Kral FM dinliyordum çalışırken. Ümitköy'de olduğunu öğrendim. Otobüse bindim geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Bundan sonraki şarkılar tüm Kral FM ailesine gelsin. Saygılar.
3: Merhabalar, ismim İcral Töremiş. Ankara Beşevler'de oturuyorum. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Beşevler'deki arabaya geldim. Hediyemi aldım ve sıradaki parçayı Zekai Töremiş'e hediye ediyorum. Teşekkürler.
1: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Konuşuyorsun, ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor cam filmler için. Yanılmadım sanki ben müneccim. Millet bizi yanlış anladı, çünkü var altında 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece.

0: bir çekeyim dedim. Dedi Hakan Bey o kadar paramız yok. Bir cepte kalp bir cepte var silah. Dedim ki yavrum sen tranquila. Öğüt veren de kendisi yapsın. Çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim her gece her gece.
1: Her gece her gece.
0: Her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece.
1: Atıcam'la İzmir Karşıyaka'ya selam olsun. Yine döktürmüş maşallah.
0: Gece her gece.
1: Bize Amin demek düşer bu güzel duaya. Buongiorno nereden? Milano'dan Nurgül göndermiş. İşe giderken bizi dinliyormuş. Bursa'dan Ümit Kara uyandım diyor. Tamam zaten seni bekliyorduk, programı kapatabiliriz. Sen kalktıysan sorun yok. Murat Barbaros. Kardeşler. Hoş geldiniz veya. TikTok için 16 yaş soruşturması başlamış. Bizde mi nerede bilmiyorum. Dur bakayım ha, İngiltere'de bizde değilmiş. 16 yaşın altında kullananlar, sahte profil açanlar, bunlarla ilgili temizlik başlamış. Aslında TikTok biliyor kimin ne olduğunu da, ya da TikTok, Instagram, Twitter, hepsi kimin ne olduğunu biliyor da işlerine gelmiyor.

Bana çok da güvenmeyin. Satarım sizi. Bu cümle bir yerden bana tanıdık geliyor mu? Nereden acaba ya? Avustralya Melbourne'den Mustafa günaydın. İsmail sana da günaydın. Tokyo'dan sevgili İsmail. Klasik ezbere not aldığı mesajı her sabah gönderiyor sağ olsun. Hiç parmağını yormuyor. Sakarya'dan Sultan ablamız geldi. Sultan Doğan günaydın. Ablacığım biz zaten çalıyoruz. Size gelsin şarkı. Servisteyiz. Kayseri Yusuf ben diye mesaj atmış yol arkadaşım ustama. Sıradaki bunu yolluyoruz. Biz istek programı yapmıyoruz. Sırada ne varsa o gidiyor ustaya. Senden ustana bak tam şarkı tam bana göresin.

zam gelmiş. Neye gelmiş? Benzine, motorine. Bu kötü haberleri bir izlet veriyor biliyorsunuz. Ben vermiyorum. Yani kenara çekiliyorum ama ne kadar kötü haber varsa izletten geliyor.

Denizli'den Hüseyin Ceddal, kızı Gülperi oğlu Emircan'a göndersin. Sakarya'dan Hakan Özer. Hollanda'dan Mehmet Bey, Mehmet Subaşı. An itibariyle Türkiye'ye yoldayız. Yol boyu kral dinleyeceğiz. Uykumuzu getirmeyecek müzikler demiş. Abi ben slow çalıyorum ya. Kusura bakma ya. Ankaralı Mustafa. Elektriğe devam. Elektrikli aracı var da elektrik yüklüyor. Bizden pek elektrik alamamış.

dakika girdi kaldı. Diyarbakır'a geçtik. Çılgın şoför Cahit'ten Arap Apo'ya selam. Hüseyin abinin yanında yol arkadaşı varmış. Kim? Mustafa Kemal'e selam bizden. Hüseyin'in selam var Mustafa. Kürşat. Eşimle her sabah sizi dinliyoruz. Hızlık şarkıyı Ayşe Gülcüğüm'e gelsin. Onu çok seviyorum demiş. Sevginiz aşkınız daim olsun. Acil durum kapsülüyle ilgili bir haberle karşılaştım. Şimdi onu verecektim. Şarkıyı bölmeyeyim. Birazdan paylaşayım.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimiz.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar, iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: Gazoz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: değerlendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Gönül dostu Şener.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

Rahmetle anıyorum sevgili İbrahim Erkal'ı. Ne güzel şarkılara imzalar attı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Şimdi Fransa'ya gidelim. Bu bütün dünyayı ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir şey. Acil durum kapsülü. Yapılabilir mi? Nedir, ne değildir bilmiyorum ama Fransa'da deprem, sel, tsunami ve silahlı saldırılar gibi olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere taşınabilir güvenlik kapsülleri geliştirildi. Taşınabiliri duyunca haber dikkatimi çekti. Hani panik odaları filmlerde de görmüşüzdür. Bir evin içerisinde çelik kaplı, 4 metrekare mi artık 5 metrekare bir odaya giriyorsun. Yiyeceğin için suyun falan her şeyin var. Tehlike anında kendini korumak için, ama bu taşınabilir kapsül haberi dikkatimi çekti. Fransa merkezi Momentum Teknoloji afetler ve güvenlik tehditlerine karşı geliştirilen LifePod adlı taşınabilir sığınak kapsüllerini Paris'te düzenlenen fuarda tanıttı. Kapsüller yüksek dayanıklılığa sahip çelik ve deniz tipi alüminyumdan üretildi. Kısa sürede konuşlandırılabilecek şekilde tasarlanan kapsüller helikopter ve konteynerlarla taşınabiliyor. Helikopter, konteyner. Ha, bizde helikopter yok. Biz alamayız. Bu çok fazla şey etmemek lazım. 2 ila 4 kişi taşıyor. Su üzerinde kalabiliyor bu kapsül. Enkaz darbelerine dayanıklı. Satış fiyatı da yani 30 bin ile 40 bin euro arası. 40 bin 30 bin o civarlarda. 1 ila 2 kişilik kapasiteye sahip olanlar da var. Onlar biraz daha ucuz. 29 bin avro civarlarında. Yani insan sayısı arttıkça şimdi 2 kişi 4 kişi taşıyan bir kapsül. Şimdi merak ettiğim şu, içinde 4 kişinin saklanabildiği bir kapsül nasıl taşınabilir oluyor? Tır lazım. Büyük bir kamyon lazım. Ya bunları kullanabilmek için bilmiyorum, adamlar böyle bir şey mi? Ya da haber asparagas mı? Bizim dikkatimizi çekmek için yapılan haberlerden bir tanesi mi? Anlamış değilim ama varsa, işimize yarayacaksa, insan onun hayatını kurtaracaksa biraz daha makul olması gerekmiyor mu? İnsanlara faydası olacaktı. Sanki insanlara yardımdan ziyade oradan ne götürürüz? Hacı kaç para kalkar buradan? İndir. Önce hastalığı bul, sonra ilacı sat. Önce felaket, sonra kapsül. Arz talep meselesi. Zamanında akıllı satıcılar Anadolu'daki bayileri arayıp araba parçasıyla ilgili fikir sorarlar. Şu var mı, bu var mı diye. Ya öyle bir alet yok, bize gelmedi. Sonra da işin toptancısı ararmış. Abi böyle bir alet geldi, 1000 tane yolla. Herkes soruyor, yolla. Ticaret.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Temmuz Cuma günü başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. 8 bültenine yargıdan manşetlerle başlıyoruz. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de yer alıyor. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. MASAK raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'in evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin açıklama geldi.
2: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19 kişi mahkemeye sevk edildi. İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Sıla Gençoğlu ile birlikte 15 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sonrası dikkatler 20 Temmuz'da Grup Başkanı Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak.
3: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
1: CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili. Sözcü Müslüm Sarı, partiyi bölmenin kimseye faydası yok dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız, aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler. Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
1: İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu belediye başkanı Hasan Akgün hakkındaki tüm suçlamaları reddetti, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Beykoz Belediyesi'nde Alaaddin Köseler dönemine yönelik soruşturmadaysa 6 yeni gözaltı haberi daha var. Köseler'in toplam 26 sanıklı davada yargılanması devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda açıklamalar var. MHP lideri Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM kurmaylarının açıklamasında AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının sonbahara kaldığı iddiası da yalanlandı. İstenmesi durumunda meclise ortak imza ile verilebileceğini bildiren DEM Parti heyeti, yeter ki ön mutabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı. Ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenleme ile çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Bakan Fidan'a ülkenin ikinci derece liyakat nişanını takdim etti. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020'deki Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Ulusa sesleniş konuşmasında konuşan Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Eski Amerikan Başkanı Biden'ın da sahte oylarla seçildiğini iddia etti. Ekonomi bülteni öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %1.22 artışla 14.251 puanda başlayacak. Serbest piyasada dolar 47.16, euro 53.97, gram altın 6.057 liradan işlem görüyor. Bitcoin 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz, umranı...
5: Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spor.
1: Dünya Kupası finalinde ilk kez düzenlenecek devre arası gösterisinin kadrosu genişledi. FIFA, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini ve Robbie Williams'ın final şovunda sahne alacağını duyurdu. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak. Mauro Icardi büyük etki bıraktığı Galatasaray'dan sessiz ve sakin bir şekilde ayrıldı. Sözleşmesi yenilenmeyen Arjantinli yıldızın Galatasaray'la yaşadığı 4 sezondan geriye sayısız gol, birçok rekor ve 4 Süper Lig şampiyonluğu kaldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'de. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Sarı lacivertliler Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Otopratik.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeni haftada daha da yükselecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 33, Antalya sıcak 39 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bir zamanlar ne sükse yapmıştı bu şarkı, hatırlayanlar var mı? Yeni versiyonuyla Nihat Doğan yine geldi. Kırdın kalbimi. Hayırlı olsun ne diyelim. Kalbimi. Konya'dan Hakan. Günaydın diyelim. Yavuz Usta. Eyvallah, teşekkür ederiz, sağ olasın. Maşallah diyelim. İstek programı yapmıyoruz. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Feyyaz Kılıç günaydın. Ankara'dan göndermiş mesajı. O dediğin ticaret olmuyor. İşin içine yalan hile katılıyor. Kazandıkları para haramdır diyor. Kapsülden bahsediyorsun değil mi yani? Yok, bu ara birçok haram yiyenin haberi var da. Kayseri'den Ozan, helikopteri olan adam bir zahmet apartman dairesinde oturmasın. Kapsülle de işi olmaz. Diyorsun, helikopteri varsa apartmanda oturur. Belki apartman kendisinin, belki üstünde helikopter pisti var. Nereden biliyorsun? Ozan. Aleykümselam Hasan. Yedek parçacıyım. Senin dediğin gibi herkes yapardı. Bir de yan sanayi parçacını orijinali çeviriyor. Bizim millet onda ne var daha diyor. Genelde bu tarz şeyleri araba üzerinde çok yapan, kullanan var, orijinal gibi gösterilip, abi ayıp ediyorsun, orijinali taktım ya, sana da mı yanlış yapacağız abi? İşte bu kapsülün yedek parçaları sanayide bulunur mu, önemli olanı. Şu mübarek günde babam gibi tüm şifa bekleyen hastalara acil şifalar diliyorum diyor Antalya'dan sevgili Serkan. Geçmiş olsun, Rabbim şifasını eksik etmesin bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Serkan'cığım. Tüm hastalarımıza Rabbim şifa versin. Mardinli Kadri. Bak şu Stuttgart'tan. Kapsülün ikinci eli var mı diyor. Araştırıyorum, bir tane senin için bakacağım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tami de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
9: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
10: Doğada ne varsa
11: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
12: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
13: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
14: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: da MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Vakıf katılım.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlat.

yapmak için yanında biz vardık. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Dinlerdim zamanında diyor Feride Yiğit, Gazi Osman Paşa'dan ilk çıktığında dinlerdik. Ablam çok dalga geçerdi benimle diyor. Ablam haklı çıktı diyor. Bakış açısı beğenen var ya. Uğur Şener göndermiş Moskova'dan, Sakarya'dan. Yaşar, ne kapsülü ne kaçırdım. Ah kalmadı, elimizde bitti. Kapsülümüz vardı, satıyorduk. Geç geldin, sana kalmadı. Finlandiya'dan Hüseyin geldi. Samet burada. Turan'la birlikte Sivas'tan. Hoş gelmişler. Bremen'den Şafak. Guten Morgen. Bir şey soracağım. Bu kadar para verince bari kapsülün içinde pazar günkü finali de izleyebiliyor muyuz diyor. Maçı izle, öyle gir kapsüle. Allah Allah. Vardı televizyon herhalde haber alabilmen için. Daha çok böyle radyo vari şeyler koyarlar onların içine. Fazla radyasyon size zarar vermesin diye koymayabilirler. Ay. Avrupa'da geçtiğimiz hafta herkes mi yanıyoruz, buralar yanıyor diyordu. Almanya'dan, Hollanda'dan, oradan her taraftan mesaj geliyordu. Şimdiki haberde Almanya ve Fransa'da şiddetli dolu fırtınası varmış. Geçmiş olsun diyelim. Çok şiddetliymiş ama öyle diyor haber. Bayağı bir şiddetli. Rüzgarın hızı 80 kilometreyi geçmiş. Dolu yağışı. Hikmetinden sual olmaz. Ay çok sıcak, bunaldık diyordunuz ya. Alın size. Çok soğuk. Ne zaman ısınacağız? Yanıyorsunuz. Ay çok sıcak, alsana dolu.

0: Kafasız Duru. 17 Temmuz Cuma sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Gazetelerde turumuzun ilk durağı Hürriyet'te manşet ahbap soruşturmasına ayrılmış evlilik vaadiyle 90 milyon lira yazıyor manşette. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, Levent'le İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurt ise Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon lira mı aldı dedi. Mahkeme Kurt'u adli kontrol ile serbest bırakırken Haluk Levent ise bekarım açıklaması yaptı. Hürriyet'e dikkat çeken yargıdan bir diğer manşet savcıdan zırhlı araç talimatı. Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında dün yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku'nun kaybolduğu gün Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi istedi. Sabah gazetesi ise magazin dünyasına narko operasyon manşetiyle karşılıyor. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve model Ayşenur Balcı'nın da aralarında olduğu ünlülere yönelik soruşturmada gözaltındaki 19 kişiden 4'ü tutuklandı. Bakırköy Başsavcılığı, şüphelilerin uyuşturucu kullandığı ve kullanımını kolaylaştırdığına ilişkin makul şüpheyi destekleyen somut delillere ulaşıldığını açıkladı. Basın turunda sözcüye uzanıyoruz. Kurşun apolet sormadı, iktidar neden soruyor yazıyor manşette. Vatan için gözünü, bacağını feda eden Ergazilerin adalet arayışı 5. güne girdi denilmiş. Rütbelilerle eşit hak isteyen gazilerin Güven Park'taki eylemine ilişkin haberin ayrıntıları paylaşılmış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Güven Park'taki yaklaşık 250 gaziyi yalnız bırakmadığına dair bilgi var. Hemen alt satırdaysa öğretmenlere ters kelepçe başlığı dikkat çekici. NATO zirvesi için ara verilen eylem yine gözaltıyla başladı. Özel sektör öğretmenleriyle mülakat mağdurları insanca geçim maaşı verilsin, atama haksızlığı bitsin dedi. Cevap dayakla 49 gözaltıyla geldi. Milliyete uzanalım. Manşet: Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasi Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı. Türkiye'nin elindeki S-400 bataryalarının gideceği ülke konusunda herkes Birleşik Arap Emirlikleri'nin üzerinde duruyor ama Birleşik Arap Emirlikleri tek seçenek değil. Masada iki iştahlı alıcı daha var. O iki ülkede Suudi Arabistan ve Katar. Ankara'nın konuya bakışı sadece ekonomik değil, siyasi faydaları da içeriyor denilmiş haberin ayrıntısında. Gazetelerde son durağımız Posta'daysa zirvenin katkısı 900 milyon lira başlığı dikkat çekici. Başkent Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ilk kez ev sahipliği yaptı. Zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Zirve kapsamında 7000 kişi ağırlandı. Konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı. Basın turunda sıra haber sitelerinde. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Sınır ötesinden Amerika Birleşik Devletleri'nden iki manşet dikkat çekiyor. Trump'tan seçim iddiası. Çin 220 milyon veriyi ele geçirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump dünkü ulusal sesleniş konuşmasında Çin'in 2020 yılında Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini ve eski başkan Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini iddia etti. Trump söz konusu iddialara dair istihbarat raporlarının gizliliğini kaldıracağını da belirtti. Habertürk'te sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet var. ÖTV'de 4x4 kriteri, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sistemi de dikkate alınabilecek denilmiş. Teklif eğer yasalaşırsa 4x4, AVD ve çift motorlu elektrikli modeller farklı vergi sınıflandırmasına tabi tutulabilir. Haberin devamında ayrıntılara yer verilmiş. Basın turunun ilk durağı Hürriyet gazetesinde Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ayrıntıları paylaşmıştık. Geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi yaşandı. NTV Haber portalının paylaştığı bilgiye göre sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da Ahbap soruşturması nedeniyle gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından soruşturma konusu hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde de Haluk Levent'in tutuklanması sonrası geçmişte derneğin çalışmalarına destek veren kişiler arasında yer alan Oğuzhan Uğur pişmanlığını dile getirmişti. Basın turunun kapanışını bizden bir haberle yapalım. Kral Otobüsü bugün Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Basın turu.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Gönül dostu.

zamanlar hatırlar mısınız? Jetona ip bağlardık. Genel olarak söylüyorum, yapmadım Allah'a şükür. Telefon konuşması yaptıktan sonra iple jetonu geri çekerdik diyenler vardı. Buzdan jeton yapanlar vardı. Şimdi mevzu geldi nereye? Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibariyle uygulamaya alınan depozitosu olan ambalaj Doğa sisteminde iade makinelerini uzun süre meşgul eden suistimaller nedeniyle yeni önlemler devreye giriyor. Haberiniz olsun. Bırakmam. Neler mi? Ben asla unutmam. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk yarından itibaren TC kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla sisteme girişlerin geçici olarak kısıtlanacağını, işlemlerin yalnızca Doğa Mobil uygulaması üzerinden oluşturulacak QR kod ile yapılacağını açıkladı. Galiba iple bağlayıp sallayıp bir mi çekiyorlar, ne yapıyorlar? O kadar çok şişe iadesi var ki. 20 milyon ambalaj. 10 günde. Ne kadarı doğru bilmiyorum ama bu işin suistimale uğrayacağı kaçınılmazdı. Onu gösteriyordu. Çünkü ruhumuzda var. İp bağla, ip. Tövbe estağfurullah.

Yaşar diyor ki Dünya Kupası'nı 50 bin dolar karşılığında izleyebileceğim özel bir kapsül var. Herhalde o kapsülden bahsettiniz diyor. Yok hayır. Taşınabilir kapsül her türlü felakete karşı insanoğlunu koruyan bir cihaz yapılıyormuş. Ondan bahsettiler. Fatma Eskişehir'den Ersin Usta ve Okan Usta ile bizi dinliyorlarmış. Bağcılar'dan Tülin'in oğlu. Vay Osmancan Karayanız'ın doğum günüymüş bugün. Kutlayalım o zaman. Osmancan Karayanız. Nice senelere. Doğum günü kutlu olsun, sizinle büyüsün. Sizinle yaşlansın. Vatana millete aynı bir evlat olsun inşallah. Bodrum'dan Alparslan. Bursa'dan Sefer. Ali Altıntaş'a gönderdik. İzmit'ten Seyfi de aşkına göndersin, Asiye gelsin. Kara gözlerle sırada bu var. Sineden, aşkınla tutuşup, ah Kovarecim ah. Gelmez bir daha senin gibi. Varım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atasun gözünde, gözler üstünde.
5: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğimizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Süpürge deyince vatan.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Ben

Kürşat ve Esra Akaylı. Çok güzel bir yorumdu. Şimdi veda zamanı geldi. Belçika'dan Mehmet gazı verdi giderken. Teşekkür ettik Mehmet'e. Bugün sevgili Ahmet kardeşimizin, Ahmet Özbüşan'ın değerli eşi Tuğba Hanım'ın doğum günü. Nice seneler diyelim. Doğum gününü kutlayalım. Yengemize selam olsun. Doğum günleri hep böyle güzel sağlıklı geçsin. Bir arada huzurla. Efendim sürçülisan ettiysek affola Kezban. Buradan sonra sizlerle birlikte ölmez sağ kalırsak pazartesi görüşmek üzere. Ben Hüseyin Hanıcığım. Bay bay.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyor. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksız, sebep yok, biliyor, olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil sevgilim, elimde değil, ben seni kaybettim.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 17 Temmuz Cuma, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Güne yargıdan manşetlerle uyanmıştık, sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur geçtiğimiz saat diliminde gözaltına alındı. Başsavcılıktan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma ve Haluk Levent'in tutuklanması sonrası geçmişte derneğin çalışmalarına destek veren kişiler arasında yer almıştı ve pişmanlığını dile getirmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
2: Sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır.
1: İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de yer alıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19 kişi mahkemeye sevk edildi. İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Sıla Gençoğlu ile birlikte 15 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sonrası dikkatler 20 Temmuz'da Grup Başkanı Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak.
3: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
1: İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkındaki tüm suçlamaları reddetti, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Beykoz Belediyesi'nde Alaaddin Köseler dönemine yönelik soruşturmadaysa 6 yeni gözaltı haberi daha var. Köseler'in toplam 26 sanıklı davada yargılanması devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda açıklamalar var. MHP lideri Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM kurmaylarının açıklamasında AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının sonbahara kaldığı iddiası da yalanlandı. İstenmesi durumunda meclise ortak imza ile verilebileceğini bildiren DEM Parti heyeti, yeter ki ön mutabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenleme ile çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Bakan Fidan'a ülkenin ikinci derece liyakat nişanını takdim etti. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020'deki Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Ulusa sesleniş konuşmasında konuşan Trump, Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Eski Amerikan Başkanı Biden'ın da sahte oylarla seçildiğini iddia etti. Ekonomi bülteni öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası finalinde ilk kez düzenlenecek devre arası gösterisinin kadrosu genişledi. FIFA, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini ve Robbie Williams'ın final şovunda sahne alacağını duyurdu. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak. Mauro Icardi, büyük etki bıraktığı Galatasaray'dan sessiz ve sakin bir şekilde ayrıldı. Sözleşmesi yenilenmeyen Arjantinli yıldızın Galatasaray'la yaşadığı 4 sezondan geriye sayısız gol, birçok rekor ve 4 Süper Lig şampiyonluğu kaldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, Türkiye'de. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood, yıllık 10 milyon euro kazanacak. Sarı lacivertliler Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek. Şansa kalmaz işimiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemi Kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma günü olsun. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Hoş geldiniz.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot garaj yolu ekspertiz.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.
0: Hepimizin dünyası.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: haber.com'da. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhabalar, ismim Merat Doğan. Kral FM dinliyordum çalışırken. Ümitköy'de olduğunu öğrendim. Otobüse bindim, geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Bundan sonraki şarkılar tüm Kral FM ailesine gelsin. Saygılar.
5: Merhabalar, ismim İcral Töremiş. Ankara Beşevler'de oturuyorum. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Beşevler'deki arabaya geldim. Hediyemi aldım ve sıradaki parçayı Zekai Töremiş'e hediye ediyorum. Teşekkürler.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
6: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya, Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü New York'ta New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

Cuma programımıza şahane bir babalar listeliyle başladık. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Çalışırken bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza kolaylıklar diliyorum. Ve sıradaki bu şarkıyı bütün emekçilere, çalışanlara, esnafımıza armağan ediyorum.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasun gözünde,
1: gözler üstünde. 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Mobil.com'da.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Sütaş Ayran.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.

yazın her yerde en çok çalacak şarkılardan biri Mahsun Kırmızıgül'ün 2026 imzalı sürpriz sevenlerine hediyesi olan bu Bergen şarkısı ve de bir de Orhan Baba şarkısı var biliyorsunuz, muhteşem bir de türkü yaptı. Devamını bekliyoruz. Mahsun Kırmızıgül'ü çok seviyoruz. Sesini, yorumunu, sanata katkılarını, bütün sevenleri olarak onun bu verimliliğini yürekten destekliyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Müslüm Baba'nın en sevdiğimiz şarkılarından biri Gökyüzü, Tan Taşçı ile Müslüm Baba düetinde sevenlerine hediye olarak geldi. Şimdi sırada Orhan Baba'nın çok sevdiğimiz şarkısını Sibel Can'ın yorumundan paylaşacağım. Sevgili kralcılar, bu şarkıda özellikle bizi gurbette dinleyen sevgili kralcılarımıza hediyem olsun.

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo zeytinimiz dikavlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Getir, bir mutluluk getir. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Cengiz Kurdoğlu en sevdiğimiz şarkılarından birini sevenleri için söyledi. Özellikle tekstil atölyelerinde, mobilya atölyelerinde, fabrikalarda, tarlada, bağda, bahçede çalışan kralcılarımıza hediyem olsun. Bir efsane daha geliyor. İbrahim Erkal'ın unutulmaz şarkısı bütün sevenlerine hediyem olsun. Rabbim gani gani rahmetler eylesin. İyi ki geride bizim için bu şarkıları bırakmış. Mekanı cennet olsun.

0: Podcast'in sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1950 Dünya Kupası'ndaki Brezilya ve Uruguay finalini yaklaşık 200 bin kişi izledi. Finalin ardından Uruguay şampiyonluğu kazanırken ev sahibi ülke Brezilya'nın taraftarı uzun süre tribünlerde oturarak yerlerinden kalkamadı. 3 kişi kalp krizi geçirdi, 1 kişi intihar etti. Bu olay sonrası bir hafta yas tutuldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Arabeskin kraliçeleriyle devam ediyoruz. Programın sonuna yaklaşmışken sevgili kralcılar, Kibariye, Kamuran Akkor ve hemen ardından Harika Avcı'nın şahane şarkıları bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Harika Avcı'nın bu güzel şarkısının ardından Müslüm Baba ile final yapacağız. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse pazar akşamı saatler 8'i gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşçakalın.

0: günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeni haftada daha da yükselecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 33, Antalya sıcak 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan mikrofonu devraldım. Açılışımda Ankaralı kralcılara hediye çeki vererek başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz Kral Otobüsü her sene geleneksel olarak Türkiye turu yapıyor. Ve bu tur esnasında da hediye çekleri dağıtıyoruz. Ankara'daki kralcılar. Şimdi özellikle şunu hemen hatırlatayım. Cep telefonunuzda Kral uygulamasının olması gerekiyor. Kral Otobüsü'nün yanına gittiğimizde bir şifre vereceğim. Bu şifreyle beraber cep telefonunuzdan Kral uygulamasını yetkili arkadaşlarımıza gösteriyorsunuz. Birçok özel markaya ait 5 ve 10 bin liralık hediye çeklerinin sahibi oluyorsunuz. Şu an Ankara'da dinleyen kralcılar, Ankara'da neredeyiz? Hemen bakıyorum. Batıkent metrosunun çıkışında, Batıkent metrobüs ve otobüs durağının olduğu yerde Kral FM'in otobüsü sizi bekliyor. Şifremiz Başkent. Başkent şifresini ileten ilk dinleyicimiz hediye çekini kazanacak. Batıkent metro çıkışı, Batıkent metrobüs ve otobüs durağının olduğu yerde Kral FM'in canlı yayın aracı sizi bekliyor. Cep telefonunuzda Kral uygulamasının olması da gerekiyor bu arada. Haberiniz olsun. Şifremiz de Başkent. Birazdan arkadaşlarım kazanan kişinin ismini bana iletecekler. Ben de duyuracağım. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Sardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: hepsi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes Allianz.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
10: Merhabalar, ismim Merat Doğan. Kral FM dinliyordum çalışırken. Ümitköy'de olduğunu öğrendim. Otobüse bindim geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Bundan sonraki şarkılar tüm Kral FM ailesine gelsin. Saygılar.
11: Merhabalar, ismim İcral Töremiş. Ankara Beşevler'de oturuyorum. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Beşevler'deki arabaya geldim. Hediyemi aldım ve sıradaki parçayı Zekai Töremiş'e hediye ediyorum. Teşekkürler.
9: Kral FM'i

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Özgür kardeşim bir mesaj iletmiş. Ankara Sincan'dan Berber Sefa Aslan sürekli Kral dinliyormuş. Selamlarını iletti. Ortağı Mustafa Muratoğlu'na da selamlarını iletti. Senden bir şarkı bekliyorlar diye notunu iletmiş. Sıradaki şarkıyı göndereceğim. Sevgili Samet kardeşim, abi diyor müsait olunca Bergen'den bir isteğim var. Babam Salim, annem Nevriye ve tüm dostlarımıza, tanıdıklarımıza Samsun'dan da sana selam olsun abi diye notunu iletmiş sevgili Samet kardeşim. Hazırladım bu arada istediğin şarkıyı göndereceğim. Dileğim Mutfağı bir not göndermiş. Ben de sürekli Kral dinliyorum. Ali Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diye mesajını iletmiş. Bergen'den hazırladığım bu şarkı sizlere de armağan olsun.

0: Evet, şöyle bir mesajlarımıza göz atacağım ama bu arada yayının başında bir hediye çekiyle alakalı duyuru yapmıştım. Bir lokasyon söylemiştim. Kral FM'in canlı yayın aracı Ankara'da. Ankara'daki kralcılara duyurumu yaptım. İlk giden dinleyicimiz Arif Arslan olmuş. Bir de sesli mesajı var, onu da dinleteceğim. Bu arada hem kardeş radyomuz Kral Pop hem de Kral FM dinleyenleri hediye çeklerini kazanıyorlar. Yayıncı arkadaşlarımızı takip edin kıymetli dostlar. Gerek Kral Pop Radyo'da gerekse Kral FM'deki yayıncı arkadaşlarımızın söylediği adrese ilk giden dinleyicilerimiz hediye çeklerini kazanacaklar. Bu arada cep telefonumuzda Kral uygulamasının olması da gerekiyor. Bunu da özellikle duyurmuş olalım. Evet, Arif Arslan hediye çekini kazanan kralcımız ne söylemiş dinleyelim.
1: Kolay gelsin. İsmim Arif Arslan. Afrikalı Ali'yi dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim. Mevkime yakındı. Hediyemi de aldım. Teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlere armağan

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasun gözünde, gözler
4: üstünde. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50

Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Kral FM Haber.
1: 17 Temmuz Cuma gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur, ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uğur'un yanı sıra 7 kişi daha gözaltında. Oğuzhan Uğur, 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yönelik yardımlarıyla ve kampanya süreçlerine verdiği destekle gündeme gelmişti. Soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada Oğuzhan Uğur, tüm bağışları kendi geliri üzerinden yaptığını öne sürmüş, bir yanlış varsa herkes gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır demişti. Ahbap soruşturmasında şu ana kadar derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 2020-2026 arasını kapsayan verilerde 13 kulübün adı geçiyor ve incelenen 7 bahis platformunda 3417 adet kupon yapıldığı bilgisi var. Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş'le birlikte Beşiktaş eski yöneticileri Tolga Kıgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik de bulunuyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki Baylok yazışmalarındaysa olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz saat diliminde Mahruki için tutuklama talebi çıkarıldı. Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Görüşmelerde şu ana dek ilk iki madde kabul edildi. 12-15 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. NTV yayınında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini aktardı.
2: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendirdik. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma amacımız. Yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Aile Bakanlığı aynı anda bilgi verecek. Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki haline, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
1: İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indiriliyor. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sonrası dikkatler 20 Temmuz'da. Grup Başkanı Özel, eğer o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklenen karar gelmezse yeni parti kuracak.
3: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
1: CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili. Sözcü Müslim Sarı, partiyi bölmenin kimseye faydası yok dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız... Aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler. Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Amerikan ordusu üst üste 6. gecede İran'ı vurdu. Saldırılarda Bender Abbas çevresindeki askeri noktalarla köprüler ve bir tren istasyonu hedef alındı. İransa Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi. Kanada, 850'den fazla noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Oluşan duman komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor. Pazar günü Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New Jersey'ye de ulaşacağı tahmin ediliyor. Ekonomi bülteni öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da güne %0,74 düşüşle 14.145 puandan başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 14.000 puan seviyelerinde. Serbest piyasada da dolar 47.16, euro 54, gram altın 6.061 liradan işlem görüyor. Bitcoin 62.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniye Spor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Amili erkek voleybol takımı Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 Milletler Ligi 3. etabında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak. Belgrad'daki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Anlatan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Sohbetiniz devam ediyor. Mesajlarınızı Instagram hesabımdan, Afrikalı Ali Bordalı Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Fadime, yine seni dinliyorum. Tek favorim olduğunuz sıradaki şarkıyı eşim Ahmet, oğullarım Hasan ve Mustafa'ya, tüm dinleyenlere armağan ediyorum diye bir not iletmiş. İstek şarkısına yazmış bu arada. Antalya Döşemealtı ilçesinden selamlar, sevgiler. Hayırlı cumalar diliyorum. Ali Can Kurtaran göndermiş mesajı. Niğde merkezden Derya, sizden bir isteğim var diyor. Azatlı kasabası halkına istiyorum. 26 yıldır kral dinliyorum diye notunu iletmiş. Paris'ten kucak dolusu selamlar diyor Mehmet Çepik. Aysel Baykan hayırlı cumalar dileklerini ileten kısa bir not göndermiş. Ben de sizler için harika bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan zaman kaybetme.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

Evet, mesajlarımıza tekrar bir göz atalım. Hüseyin Bahtiyar hayırlı cumalar demiş. Bir isteğim var. Selamlar. Güzel insan diye notunu göndermiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Mahmut Erdoğan bir not iletmiş. Paylaştığım video ile alakalı. Sevgili Mahmut abim, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar Ordu Perşembe'den Caner Gümüş. Atölyede seni dinliyoruz. İş arkadaşlarım Gülhan Saime Nurgül için senden bir istekte bulunacağım diye notunu göndermiş. Serap Akyol, hayırlı yayınlar her zaman olduğu gibi dinliyorum demiş. Ve Fatih Kılıç Aslan göndermiş mesajını. Teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesini daha hazırladım.

Yavaş yavaş veda vakti yaklaşıyor. Çok kıymetli bir oyuncu üstadım, çok kıymetli bir büyüğüm Murat Ercanlı. Tiyatrocu, sinema oyuncusu, dizi oyuncusu çok değerlidir. Benim de çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir büyüğümdür. Murat Ercanlı bir not iletmiş. Dalyan'dan sevgiler, Ferdi Tayfur'dan da bir şarkı istiyoruz da notunu iletmiş. Şimdilik sıradaki şarkıyı göndereyim. Birazdan veda edeceğim abi. Veda ederken çalacağım şarkı da sana armağan olarak gelecek. Şimdilik sıradaki şarkıyı sana ve yanında bulunan kıymetli dostlarına armağan olsun.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
9: Pilot garaj şoför ekspertiz.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Pilot garaj şoför ekspertiz.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Efendim veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Tekrar herkese hayırlı cumalar diliyorum. Bu arada önümüzdeki hafta Konya'da olacağım. Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek. Festivalin sunucusuyum bu arada. Yayınlarımı da Konya'dan gerçekleştireceğim. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: kadını.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeni haftada daha da yükselecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 33, Antalya sıcak 39 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dönüp de sen beni bıraktığın gibi bulmayacaksın. Çünkü bazı gidişler insanı yıkmaz, değiştirir kardeşim. Geç kalınmış pişmanlıklar zamanında gösterilmeyen sevginin yerini asla ve asla doldurmaz diyoruz. Ferdi abimizi, kralcılarımızı selamladık. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Haftanın son çalışma gününde herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli, güzel bir cuma günü diliyorum. İki saat boyunca duygularınıza tercüman, yaralarınızı pansuman olacak. Yan etkisi olmayan en güzel reçeteleri Harbi Bacı'nın size itinayla yazacak. O halde ben ve şarkılarım hazır. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'lesin.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat

0: Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Berat Doğan. Kral FM dinliyordum çalışırken. Ümitköy'de olduğunu öğrendim. Otobüse bindim geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Bundan sonraki şarkılar tüm Kral FM ailesine gelsin. Saygılar.
2: Merhabalar, ismim İcral Töremiş. Ankara Beşevler'de oturuyorum. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Beşevler'deki arabaya geldim. Hediyemi aldım ve sıradaki parçayı Zekai Töremiş'e hediye ediyorum. Teşekkürler.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Sensiz yaşamaya alışacağım. Çok da seviyoruz bu şarkıyı. Bazen unutmak için değil, kendimizi yeniden bulmak için bunu yapmak zorundayız. Çünkü insan bazen en büyük savaşı vazgeçmesi gereken kişiye karşı veriyor. Öyle değil mi dostlar? Eyvallah. Peki 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı takip eden dinleyicilerimizin paylaşımları var. Eksik olmayın. Devamını bekliyorum. Az sonra her birine adresi teslim edeceğim.

Şöylerde su gibi özledim seni. Hepimizin hayatı içerisinde özlem duyduğu şeyler vardır ama onların başında herhalde çocukluğumuz gelir. O zamanlar büyümek için çok sabırsızlanıyorduk. Oysa büyümek omuzlara yük, kalbi özlem, gözlere de hüzün bırakıyormuş. Bunu o kadar güzel anlatmış ki Yıldız ablamız. Ah bir çocuk olsaydım diyoruz.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Alışmak bir yara dedi Mitlesen. O yaraya da yokluğa da bir şekilde alışıyorsunuz ama en acısı nedir biliyor musunuz? Bir zamanlar onsuz nefes alamam yapamam dediğiniz insanların zaman içerisinde bir anıya, bir hatıraya dönüşmüş olması kardeşim. Peki Eskişehir'den sevgili Cemile'cim, canım benim, selam olsun. Sürekli bizleri dinliyormuş ama bugün suskunluğunu bozmuş, selamını iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Kemal abicim, sen de uzun yol kaptanısın. Yollarda sizleri dinliyoruz Harbi Kız. Çok sevdiğim eşim Aysel'ime ve iki evladıma da bir şarkı gönderirsen şahane olur demiş. Yolun açık olsun Kemal abicim. Ve son olarak da Şanlıurfa'dan programımızı takip eden kralcılarımız varmış. Sevgili Kalben, ne kadar güzel bir ismin var ya. Kalbencim, sana da armağanımız olsun. Ve çok sevdiğin nişanlına da bu şarkıyı gönderelim. Allah tamamına erdirsin. Şanlıurfa'mıza da sevgiler.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

için üzülme. Bergin ablamızın müthiş klasiğidir. Çok da severiz bu şarkıyı. Sevgili Songül teyzeciğim de günlerdir bu şarkıyı dilinden düşürmüyor. Benim için de çok kıymetli. Bazen kan bağı değil, gönül bağı da insan aile yapıyor. Şu anda beni dinleyen Songül teyzem de normalde eşimin kıymetli teyzesi ama benim de öz teyzem gibi gördüğüm çok değerli biridir. Senin o güzel yüreğin, samimiyetin, iştenliğin her zaman bize güç veriyor teyzoşum. İnsan bazen yanında olduğunu hissettiren birine ihtiyaç duyuyor. Sen de tam da benim için öyle birisin. İlk hayatımızdasın, ilk ailemizdensin. Rabbim yüzünden gülümsemeyi, gönlünden huzuru hiçbir zaman eksik etmesin. Seni çok ama çok seviyoruz. Bu arada sevgili Nodira. Nodira da Özbekistan'dan gelmiş. Ailesi orada ama burada kendisi ekmeğinin peşinde. Duaları da, kalbi de, tabii ki ailesiyle birlikte tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Sen de ailemize hoş geldin. Sana da sıradaki bu şarkıyı armağan ediyorum. Keyifli dinle bakalım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi

Hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de Cep.de mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi Cep.com.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Babalar listesindeyiz. Ferdi Baba sevenleri radyomuzun sesini birazcık daha açsınlar. Sevgili Konya'dan Neşeciğim, canım benim, bu şarkı sana da armağan edelim. Nişle temizliyorlarmış. Yani yoğunluğu içerisinde bizi dinlemeyi de, mesaj göndermeyi de ihmal etmemiş. Var olun. Peki. Kağıthane'den İsmail kardeşim, sevgiler selamlar sana da. Şanlıurfa'dan Mahmut Kayan kardeşime bir şarkı rica ederim Harbi Kız demiş. Biz de vesile olduk. 20 yılın sonunda ilk defa mesaj gönderiyorum Harbi Kız demiş. Konya Karaman'dan bir dinleyenimiz, Antalya Manavgat'ta yatmakta olan, cezaevinde şu anda bizi dinleyen Emrah Akgül'e armağan etmişler. Tez zamanda kavuşmanızı diliyoruz. Tüm kader mahkumlarımızın yakınlarına da sabırlar diliyorum. Hayırlı cumalar Harbi Kız. Hoş geldin Türkan Kaya İstanbul'dan, sevgiler canımsın benim. Gül ablamızdan çok etkili bir şarkı paylaşmıştık. Sana da göndermiş olalım. Almanya'dan Arif kardeşim, sana da sevgiler, selamlar. Bu şarkıyı sana da gönderiyoruz.

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya, Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü New York'ta New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Hayatta mesele bitmez. Önemli olan her fırtınadan sonra yeniden ayağa kalkabilmek. Çünkü hiçbir gece sabah küsmez, hiçbir kış bahara engel olmaz. Umudunu kaybetmeyeceksin. En zor günlerin bile bir gün geride kalacağını bilerek hayata sımsıkı sarılacaksın. Öyle değil mi sevgili Mukaddesciğim? Canım benim. O da başkentimizden, Ankara'dan bize dinleyen kralcımızdan çok sevdiği eşine ve abisi Bülent'e armağan etmiş. Biz de seve seve vesile oluyoruz.
1: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

0: Ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Programımızın da yavaş yavaş sonuna gelirken şöyle bir mesajla bir toparlayalım istiyorum. Ordu Fasa'dan bize dinleyen kralcılarımız var. Sevgili Gülhan Taşar, çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma bir şarkı rica ediyorum var bir kız demiş. Kuşadası Davutlar'dan Ali Karayel, hayırlı güzel bir gün diliyorum. Kızım Ayşe'ye, oğlum Faik ve tüm askerlerimiz için bir şarkı bekleriz var bir kız demiş. Hayırlı tezkereler diliyoruz tüm vatan için canlarını feda etmeye hazır olan Mehmetçiğimize, askerimize. Murat, seni de unutmayalım, Azerbaycan'dan bizi dinliyormuşsun. Metris'te sana kulak veren bir kralcı var, harbi kız Uğur Engin abimden sana sevgiler selamlar demişler. Eyvallah, sevgili Emre Çakır kardeşimiz vesile olmuş, biz de selamını aldık. Ve son olarak da Sivas'tan sevgili Murat kardeşim sıradaki şarkıyı benim gibi tüm diyaliz hastası olan hastalara armağan eder misin harbi kız demiş. Acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Bu şarkılar da size ilaç gibi gelsin.

0: hayatta ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Alemin Kralı'na geldi programımızın sonuna. Bu arada havalar oldukça sıcak ve bu sıcak havalarda mümkün oldukça bol su içelim. Güneşin en dik olduğu saatlerde dikkatli olmak lazım. Kapımızın önüne bırakacağımız bir kap su, susayan bir cana nefes olabilir. Yaşlarımızı, çocuklarımızı ve sokakta yaşam mücadelesi veren can dostlarımızı da unutmayalım. Sıcak geçer ama gösterilen iyilik ya buna hiçbir zaman geçmez ve hatırda kalır. Herkese sağlıklı, huzurlu, serin bir gün diliyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Yarın nasip olursa saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar kavuşmak ve buluşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 17 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuru Yargıtay'a ulaştı. İstinaf Mahkemesi, Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski kadronun görevi devralması kararını temiz incelemesi için 57 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. İncelemenin ardından davaya ilişkin kesin hüküm verilecek. Çıkacak karar, Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebi için de kritik önem taşıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için son hazırlıklar yapılırken önemli bir ziyaret gerçekleşecek. DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da adaya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Aynı suçlamayla gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 8 kişi ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uğur 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yönelik yardımlarıyla ve kampanya süreçlerine verdiği destekle gündeme gelmişti. Ahbap soruşturmasında şu ana kadar derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurumspor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2020'den 2026'ya uzanan verilerde 13 kulübün adı geçiyor ve incelenen 7 bahis platformunda 3417 adet kupon yapıldığı bilgisi var. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan 9 soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık, Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtları istendi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin son 24 senede büyük bir hizmet kapasitesi artışına geçtiğini söyledi. Bakan, dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de dedi.
2: Biliyorsunuz sağlıkta dönüşümle beraber Türkiye son 24 senede büyük bir hizmet kapasitesi artışına geçti. Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de. Bunu sunarken de sağlıklı bir toplum olunması için uğraşıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun özellikle bağımlılık, sigara, tütün gibi alışkanlıklardan uzak durmasını, kilolarına dikkat etmesini ve hareketli yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde insanlarımızın açık havada yürümelerini, egzersiz yapmalarını, sık sık hareketli olmalarını bekliyoruz ki sağlıklı olsunlar.
1: Amerikan Başkanı Trump, Çin'in 2020'deki Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, önceki başkan Biden'ın sahte oylarla seçildiğini söyledi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği 19 Temmuz Pazar akşam saat 20'de oynanacak Dünya Kupası final maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić 24-25 sezonunda golsüz biten Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Amilli erkek voleybol takımı Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 Milletler Ligi 3. etabında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada artacak sıcaklıklar hafta sonu değişmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 38 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Otopratik.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
5: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti.

Yavuz Bingöl'ün son albümü içerisinde yepyeni bir türküsüne yer verdik. Türkü seven kralcılarımızla paylaştık. Alemin kralı burası. Kral FM sevgili Harbi'yi uğurladık. Harbi kız çok teşekkür ediyorum. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin isterim. 17 Temmuz günlerden cuma. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: gibi esip geçim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: Sigma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
8: Merhabalar, ismim Merat Doğan. Kral FM dinliyordum çalışırken. Ümitköy'de olduğunu öğrendim. Otobüse bindim geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Bundan sonraki şarkılar tüm Kral FM ailesine.

0: özel programını sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon pazar günü İspanya Arjantin finaliyle belli olacak. Lamine Yamal mı, Messi mi, takım arkadaşları mı, Luis de la Fuente mi, Luis Scaloni mi? Çok büyük bir çekişme olacak, çok büyük bir heyecan olacak. FIFA maçın hakemini açıkladı. Slavko Vinčić, Şampiyonlar Ligi finali yöneten bir isim. İspanya Arjantin maçına şöyle bakmak gerekiyor. Daha doğrusu dış basın, özellikle İspanyol ve Arjantin basınının değerlendirmesini aktarmak gerekiyor. Lamine Yamal ve Lionel Messi üzerinden İlk olarak bu maçı değerlendirmeye çalışıyorlar. Messi ve Yamal deyince tabii ki ortak nokta Barcelona. Bir tarafta 19 yaşındaki Yamal, diğer tarafta 39 yaşındaki Messi. Lionel Messi'nin 34 yaşından sonra kupalara ambargo koyduğunu düşünürsek, onun olgunluk çağının Arjantin'e, dünya futboluna neleri kazandırdığını çok iyi biliyoruz. Orta sahada iki isim öne çıkıyor. Bir tarafta İspanyol kaptan Rodri, diğer tarafta da Enzo Fernandez. İki isim hem takımlı hem de Dünya Kupası'nda bölgelerinin en efektif oyuncuları arasında yer alıyor. Rodri'nin %93'lük bir pas isabet oranıyla oynuyor. Çok müthiş bir rakam. Enzo Fernandez de aynı şekilde ve topu ayağına aldıktan sonra Arjantin hücumlarını yönlendiren isim olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Diğer tarafta kalecilerin de maçı olacak. Bir tarafta Unai Simon, diğer tarafta Emiliano Martinez. Bu üç isim öne çıkıyor ama Dünya Kupaları, final maçları her zaman daha farklı isimlerle de anılabiliyor. Bunu unutmayalım. Geçmiş bize bunu çok gösterdi. Pazar akşamı 22'de İspanya-Arjantin maçına dair detayları konuşmaya devam edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: gitsin.
1: İşte hafızalara kazınan şarkılardan bir tanesidir. Neşe Karaböcek yorumunun sonrasında alemin kralında kralcılarımızla buluştu. Bir Orhan Baba klasiği Sibel Can Dilenci. Bu şarkıya eşlik eden herkese de armağandı. Nasıl ulaşacaksınız? Kral FM'in WhatsApp numarası 0532 703 92 00, 0532 703 92 00. Kral FM'in WhatsApp numarası. Rahmet ve dua ile analım Müslüm Baba ile devam edeceğiz. Müslüm Gürses sevenleri için özellikle bu şarkıyı yer veriyorum. Özleyenler vardır, bekleyenler vardır. Bu şarkı sizler için. Birazdan da ulaştırmış olduğunuz mesajları okuyacağız ve bu şarkıları sizlerle paylaşacağız kralcılar.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil budur hissi.
15: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
16: Böyle bir dünya var.
17: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

çok sevilen şarkılardan yine bir tanesiydi. Rahmet ve dua ile analım Ferdi Baba Alemin Kralı'nda sizlerleydi. Bakalım kralcılarımız bizlere nerelerden ulaşmışlar. İstanbul'dan sevgili Esra Hanım'a armağan olsun. Şarkıyı öncelikle armağan ettiği Metris A15 koğuşundaki biricik nişanlısı Malik Aydın'a ulaştıralım. Allah kurtarsın dileklerimizi tabii ki iletelim. Tüm kader mahkumlarına, onların sevdiklerine ve tabii ki yakınlarına da bu şarkılarımızı ulaştıracağız. Akçay'dan sevgili Bartu, Bodrum'da bulunan babacığı Aslan'a armağan ediyor. Onu çok sevdiğini dile getirdi. Fazıl Taşkıran, Hollanda'ya selamlar. Hollanda'dan yola çıkmışlar. Türkiye'ye doğru şu an araçlarında seyir halinde bizleri dinliyor gurbetçilerimiz. Kazasız belasız sürüşler. Bilecik Söğüt'ten Nur Hanım'a armağan olsun Ferdi Baba şarkısı. Orhan Gencebay şarkısına yer verdik. Anneciğim ve ailemi armağan ediyorum diyor. İstanbul'dan sevgili Şaban. Sonrasında Balıkesir'den Abu Zer çok sevdiği Canan Hanım'a armağan etti Ferdi Baba şarkısını. İzmir'den Raziye Hanım'a, Sakarya'dan Ayhan Bey'den tüm ekip arkadaşlarına, Kuşadası'ndan Şaban Bulut ve Şaban Bulut'tan özellikle sevmeyi bilenlere armağan olacak. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Saat 17'yi gösteren dek sizlerle birlikteyiz. Benden hemen sonra da sevgili kaptanımız mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Alemin Kralı'nda en kral şarkılarla devam edelim.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği 19 Temmuz Pazar akşam saat 20'de oynanacak Dünya Kupası final maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić 24-25 sezonunda golsüz biten Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Amirli erkek voleybol takımı Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 Milletler Ligi 3. etabında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

hep söylüyoruz, en sevilen, en beğenilen şarkılar her zaman olduğu gibi kralcılarımıza ulaşmaya devam ederken bir parantez açalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu biliyorsunuz ki Kral FM, kralcılarımıza kardeş radyomuz Kral Pop'u ikinci kanalımız olarak kaydedin demiştik. Sağ olsun kralcılarımız da bizi kırmadılar ve Kral Pop Radyo'ya da desteklerini verdiler. Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu Kral Pop Radyo oldu ve Kral FM'in hemen sonrasında ikinci sıraya yerleşti. Desteklerini bizden esirgemeyen ikinci kanalını Kral Pop Radyo olarak ayarlayan kralcılarımıza bu şarkıları armağan ediyoruz. Gökhan Özen yorumunun hemen sonrasında çok sevilen bir Nilüfer yorumu ve akabindeki şarkımızda tabii ki sürprizimiz olsun. Kral Pop Radyo dinleyenlerine özellikle armağan olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Taverna müziğinin krallarına yer veriyoruz bu saatte. Kralcılarımız keyifler yerindedir inşallah. İşte Sinan Özen Hazanım dedi, alemin kralında kralcılarımızla paylaştık ve Ümit Besen yorumuyla devam edeceğiz. Seven ve sevilenler için seçmiş olduğumuz şarkılardan bir tanesi. Almanya'dan sevgili Musa'ya armağan olsun, biricik eşine hediye etti. Fransa'ya bir dönüş yapalım. Fransa'dan sevgili Burak. Burakcığım hoş geldin, sefalar getirdin, seni de unutmayalım. Gaziantep'e dönelim. Gaziantep'ten Nilgün Hanım, Esra, Melisa ve Ayşe'ye armağan ediyor şarkıyı. Arkadaşları için ve kendisi için özellikle istedi. Ümit Besen yorumunu ulaştırıyorum. Trabzon'a selamlar sevgiler. Trabzon'dan Mustafa. Mustafa'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Şu an aracında dinliyor. Araçlarında dinleyen kralcılarımızı da unutmayalım tabii ki. Birazdan da veda faslı için alemin kralında kralcılarımızla buluşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın diyelim. 17 itibariyle de mikrofonu kaptanımıza, Kaptan Şener'e devredeceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Fatih.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Arkadaşım hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik.
4: Nesin sen?
5: Dükçük.
3: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
5: Zula'nın Sessizliği.
3: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
5: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
4: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
3: Ve çok eğlendik. İşte bu.
6: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
10: Kral FM'de unutulmayanlar.

Zaman su misali aktı geçti, yine geldik veda faslına kralcılar. Az sonra sevgili kaptanımız İzmir'den mikrofon başında olacak. Pazar günü saat 13'ü gösterdiğinde alemin kralında buluşmak, kavuşmak dileğiyle diyelim. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir cuma akşamı diliyorum. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen tüm kralcılarımıza da bu özel şarkılarımızı hediye ediyorum.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 17 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 8 kişi ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında. Ahbap soruşturmasında şu ana kadar derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demir Spor, Altay, Erzurum Spor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimlerinde olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2020'den 2026'ya uzanan verilerde 13 kulübün adı geçiyor ve incelenen 7 bahis platformunda 3417 adet kupon yapıldığı bilgisi var. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için son hazırlıklar yapılırken önemli bir ziyaret gerçekleşecek. DEM Parti İmralı heyeti 23 Temmuz'da adaya giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırılsın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık, Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtları istendi. Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabayiş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Kabayiş için yapılacak diatom testinde kullanılacak örnekler sonuç için yeterli olmazsa feti kabir işlemi gündeme gelecek. Kanada 850'den fazla noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Oluşan duman komşu ülke Amerika'yı da etkiliyor. Amerika'nın kuzey eyaletlerinde gökyüzü turuncuya büründü. Dumanın pazar günü Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New Jersey'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği 19 Temmuz Pazar akşam saat 20'de oynanacak Dünya Kupası final maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić 24-25 sezonunda golsüz biten Galatasaray-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Amirli erkek voleybol takımı Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 Milletler Ligi 3. etabında 2. maçını Ukrayna ile yapacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Güneşten elektrik üreten CV Enerji Kaptan Şener'i sunar.
8: Kaptan Şener.
9: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz sevgili kralcılar, sevgili kanımıza teşekkür ettik, mikrofonu teslim aldık, yüreğine sağlık diyelim, sohbetin ve şarkılarınla kralcılarla oldun. İnşallah aynı güzellikleri sevgili kan biz de yaşatırız diyelim. 17 Temmuz 2026 günlerden cuma diyor. Cuma gününün akşam güneşi vakitlerine doğru adım adım ilerleyeceğiz. Şarkılar, duygular bugün de paylaşılacak. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da şimdiden çok güzel olsun diyelim. Hazır mısınız canlar? Buyurun yaslanın koltuklara. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: İlaç gibi radyo.
6: Sistem dondu, online satışım durdu.
7: Tahmin de çözülsün.
6: Nasıl?
7: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
6: Büyüksün.
7: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
6: Tami.
7: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
6: Yürü be Tami.
8: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
11: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
12: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
13: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
15: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
17: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
18: Sağlamsa Lassa.
19: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
20: Fiyat servislerinde

0: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla beste fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo zeytimiz dikavlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: İyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya, Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü New York'ta New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuzda kralcılarımızla şöyle güzel şarkıları paylaşırken babalar ve Stalin arasında kimler bizleri dinliyor bir selamlayalım isterseniz. İlk mesajlar nerelerden takipteymiş güzel yürekler hemen selamlayalım. Ebru öğretmenimiz İzmir'den bizleri takip ediyormuş. İyi yayınlar kaptancım demiş, teşekkür ediyorum, selam olsun diyelim kendisine de. Kendisine ve onun nezdinde bütün eğitmenlerimize bir selam göndermiş olalım. Karadenizli Gül paylaşmış. Kralın canı Can Kaptanıma Karadenizli Gül'den selam olsun kaptanım. Havalar çok sıcak, bu sıcak havaları. Hani diyorum biraz da ritmik şarkılarla değerlendirsek olmaz mı demiş. Saygılar, şimdiden kolaylıklar diliyorum demiş. Arada bir paylaşırız tabii ki. Niye paylaşmayalım? Programımız içerisinde böyle ara ara çalıyoruz hareketli şarkılarımızı. Tülay Keskin bizleri dinliyordu. Selamlar diyelim. Yol seni nereye götürürse götürsün, rengini ve ışığını kaybetmediğin sürece en kurak çölde bile hep çiçek açacaksın demiş gönderdiği satırlarda. Ayten ablamız da güne bir söz ulaştırmış, cuban mübarek olsun diye hepimize. Evimizin gülüsün cansın demiş, eklemiş. Kaptanım seçtiğin şarkılar süper, ruha hitap ediyor. Emeğine sağlık. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin ve bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Geç yağan yağmur kurumuş çiçeğe fayda etmez diyor. Eyvallah, teşekkürler. Ayten ablamıza selam Adana'ya. Nurhan Hanım İzmir'den takipteydi. Hayat kısa ve benim seninle içmediğim kahveler var. Çok sıcak bir İzmir akşamından selamlar demiş. Güzel satırlar geliyor bugün maşallah. Muhterem ablamız, kin tutmak doğru değildir diyor. Ama elini daha önce ısırmış olana yeniden uzatmak da akıllıca değildir. Hoş geldin kıymetli kardeşim, iyi ki varsın. Şarkılar senden, dinlemesi bizden. Keyifli yayınlar, İstanbul'dan sevgiler selamlar. Sağlıkla mutlu kal güzel insan demiş. Çok da güzel bir söz aslında bakarsanız. Buna biz ne diyoruz? Tecrübe diyoruz. Efendim maalesef tecrübe biraz acı bilançosu olan bir sonuç değil mi? Hani pahalıya da patlıyor bazen. O yüzden tecrübeler kıymetlidir. Yolculuğumuz seyrimize babalar isteğiyle devam edelim. Bu arada Kral etkinlik otobüsü yollarda olmaya devam ediyor. İlerleyen dakikalarda lokasyon bilgisi paylaşacağım. Anonsları sıkı bir şekilde takip edeceğim ben.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninde

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atasun gözünde, gözler üstünde.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç Gibi Radyo.

Biraz önceki anonsumuzda Kral Etkinlik Otobüsü'nün Türkiye yollarında olduğunu ve kralcılarla buluşmaya devam ettiğini hatırlatmıştım. Tabii biliyorsunuz sürpriz markalardan 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çeki kazanma şansınız da oluyor. Biz lokasyon bilgisini paylaştığımızda ilk ulaşan kralcımız verecek olduğumuz şifreyi ve aynı zamanda cep telefonunda Kral uygulaması yüklü olan kralcımız hediye çekinin sahibi oluyor. Bugün Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Ankara'da, başkentte bugün Kral Etkinlik Otobüsü yolculuğuna devam ediyor. Ve şimdi paylaşacağım lokasyon bilgisiyle otobüsümüzün yanına giden, cep telefonunda Kral uygulaması olan ve şifremizi söyleyen kralcımıza özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çeki takdim edecek oradaki ekip arkadaşlarımız. Efendim şifremiz Meclis. Evet, bugün şifremiz Meclis. Başkent olunca şifre bulunduğu şehre göre değişiyor. Şu anda etkinlik otobüsümüz nerede peki? Şu anda etkinlik otobüsümüz Keçiören'de. Keçiören Kaymakamlığı önünde sizleri bekliyor sevgili kralcılar. Evet, Kral Etkinlik Otobüsü Keçiören'de. Keçiören Kaymakamlığı önünde sizleri bekliyor. İlk ulaşan kralcımız hediye çekinin sahibi olacak. İlerleyen dakikalarda da paylaşırız. Saat başı ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında ikinci saatimizde ben yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 17 Temmuz Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuru Yargıtay'a ulaştı. İstinaf Mahkemesi, Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski kadronun görevi devralması kararını temiz incelemesi için 57 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. İncelemenin ardından davaya ilişkin kesin hüküm verilecek. Çıkacak karar Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebi için de kritik önem taşıyor. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de yer alıyor. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 8 kişi ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında. Ahbap soruşturmasında şu ana kadar derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurumspor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2020'den 2026'ya uzanan verilerde 13 kulübün adı geçiyor ve incelenen 7 bahis platformunda 3417 adet kupon yapıldığı bilgisi var. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Aynı suçlamayla gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu tarihteki görevli zırhlı araçların incelenmesini talep etmişti. Savcılık Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarını da inceleme kapsamına aldı. Araçlara ait tüm kamera kayıtları ise istendi. Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabayış'ın ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için diatom testi yapılmasını istedi. Kabayış için yapılacak diatom testinde kullanılacak örnekler sonuç için yeterli olmazsa Fethi Kebir işlemi gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin son 24 senede büyük bir hizmet kapasitesi artışına geçtiğini söyledi. Bakan, dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de dedi.
2: Biliyorsunuz sağlıkta dönüşümle beraber Türkiye son 24 senede büyük bir hizmet kapasitesi artışına geçti. Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de. Bunu sunarken de sağlıklı bir toplum olunması için uğraşıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun özellikle bağımlılık, sigara, tütün gibi alışkanlıklardan uzak durmasını, kilolarına dikkat etmesini ve hareketli yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde insanlarımızın açık havada yürümelerini, egzersiz yapmalarını, sık sık hareketli olmalarını bekliyoruz ki sağlıklı olsunlar.
1: Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri 6. gecede de sürdü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın ulaşım altyapısını hedef aldı. İran medyası 5 köprü, 1 tren istasyonu ve 1 de havalimanına saldırı düzenlendiğini aktardı. 7 kişinin öldüğü belirtildi. Ayrıca İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki İran Şehir Havalimanı da Amerikan füzeleriyle vuruldu. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Final karşılaşması 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Okan Buruk, Icardi için taraftar önünde veda töreni düzenlemek istediklerini söyledi. Galatasaray teknik direktörü Osimhen'e de kaptanlık görevi vereceklerini açıkladı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada artacak sıcaklıklar hafta sonu değişmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 38 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
7: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: vatan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

0: Farkında değil. Farkında
1: İkinci
0: değil.
1: Saate hoş geldiniz sevgili kralcılar. Yolculuk ve seyir devam ediyor ve yollardaki dostlarımıza iyi yolculuklar dileyelim. Bizleri dinlerken şu anda aynı zamanda işlerinin başında olan güzel yüreklere iyi mesailer olsun. Kahramanlarımıza selam olsun. İyi görevler dileyelim. İstirahatteki canlara da istirahatler. Geride bıraktığımız saati uğurlarken başkentte Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyon bilgisini paylaşmıştık. Bir şanslı kralcımız, ilk ulaşan kralcımız hediye çekinin sahibi olacaktı. Bana gelen bilgiye göre ilk ulaşan kralcımız Gökhan Akar. Bakalım Gökhan Bey neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Gökhan Akar. Aracımda Kral FM dinliyordum. Kral FM dinlerken otobüsünü gördüm. Geldim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm dadaşlara armağan ediyorum. Her şey için teşekkürler.
1: Biz teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Tüm dadaşlara armağan edelim. Dadaşlar diyarına selam olsun diyelim aynı zamanda. Güzel günlerde kullanın hediye çekinizi. Sizler de tabii ki sevgili kralcılar anonsları sıkı bir şekilde takip edin. Kral Etkinlik Otobüsü sizin şehrinize de gelecek ve tabii ki hediye çekleri de atmaya devam edecek. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda İkinci saate hoş geldiniz. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: Sen elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Pilot
9: Garaj Şoför Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de Cepte Tep Mobil'den marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Tablet deyince vatan.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten CB Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

Ve seyrimiz yolculuğumuzda ikinci saat. Dostlarımızın o güzel mesajları. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden seslenelim. Kimler bizleri dinliyorsa o güzel mesajları da dillendirmeye çalışalım. Sevgili hemşerim Ahmet Alınak kardeşim takipteymiş. Dayıcım selamlar demiş, kolay gelsin. Öncelikle gurbette olan tüm eş dosta selam olsun. Başta abim olmak üzere. İzmir'in Bayındır esnaflarına selam olsun demiş. Armağan edelim bütün Bayındır esnafımıza. Müslüm Baba'yı dinlerken yazmış. Tuğba Zaman, Müslüm Baba'yı yakaladım, mesaj atamadığımda dinlemiyorum anlamına gelmesin kaptanım. Kral benim ev arkadaşım gibi, güne onunla başlayıp onunla bitiriyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Selam olsun diyelim ev arkadaşımıza o zaman. Beyhan Latife Hanım, yolculuk var galiba, iyi yolculuklarınız olsun efendim, şarkılarımızı armağan edelim, ben de buradayım demiş. İknur Hanım takipte, selamlarımızı iletelim. Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener, iyi yayınlar, kolay gelsin, selam olsun, hayırlı hafta sonları dilemiş. Hepimize çok güzel bir hafta sonu olsun. Pelin Turna takipteydi. Selamlar, sevgiler, yayınlar kaptanım diyor. Turna ailesine selam. Kaptanım hoş geldin demiş Neslihan Karagöz. Hayırlı cumalar. Güzel, huzurlu bir cuma akşamı diliyorum. Bugün geciktim biraz ama geldim, dinlemedeyim. Allah'a emanetsin güzel yürektim diyor. Sağ olsunlar. Durdane Hanım Hollanda'dan hoş geldin güzel kalpli kaptanım. Ne ara cuma günü oldu, inanılmaz hızlı geçiyor günler. Sana ve tüm dinleyenlere çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Dün Türkiye'den bir arkadaşımın yayını dinleyip mesajımı duymuş. Ne kadar güzeldir ki Türkiye'de, dünyada bu kadar dinlenip seviliyor olmak. Hiç sesiniz susmasın kaptanım. Evde kahvemle beraber eşlik ediyorum. İyi ki varsın. Hollanda'dan selam demiş. Dünyanın neresinde olursa olsun bizleri dinleyen, bizlere şu anda eşlik eden tüm kralcılara selam gönderelim. Durdan Hanım'ın bu hatırlatmasıyla. Mehmet Çelebioğlu takipteydi. Hatır hiç edilmişse tavır elzemdir. Kelam kifayetsizse sükût erdemdir diyor. Selamlar demiş. Kıymetli Kaptan Şener abi demiş. Yüreğinize sağlık. Çok güzel bir sözmüş ya. Evet, hatır yok sayılmışsa tavır mecburi. Söylenen söz kifayetsizse sessizlikte bütün erdem değil mi? Mehmet Ali kardeşim selamlar demiş Tavas'tan. Ülkenin acilen silkelenmesi lazım diyor. Fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Önümüze dönmemiz lazım. Gençlerin sonunu iyi görmüyorum. Bıraksınlar fenomenleri örnek almayı da diyor. Sevgili peygamberimize, Mevlana gibi büyük alimlere örnek alsınlar. Atatürk'ün fikirlerini örnek alsınlar. Gidişat iyi değil demiş. Özünüze dönün sözünü iletmiş Mehmet Ali kardeşim, eyvallah. Emine Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyordu. Bir hafta daha bitti diyor. Zaman akıp gidiyor işte. Güzel yürektim kaptanım, sana da güzel bir hafta sonu diliyorum sevdiklerinde. Atamın Mustafa Kemal'in sözüyle kapatalım bu haftayı, çok anlamlı her sözü anlamak isteyene demiş. Sevgiler özgür ruh diyor ve ekliyor. İki orduya ihtiyaç vardır. Biri ülkeyi koruyan silahlı ordu, diğeri milleti eğitecek akıl ve bilim ordusu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Üzerine daha ne söylenir ki, değil mi canlar? Birçok mesaj var. Leyla Hanım var. Leyla Zeynep Bozkan, Filiz Kıtay takipteydi. İlyas Ankara'dan galiba. Arda bizleri dinliyordu. Can, görebildiğim isimlerden. Yorgancı Sami Usta var. Ali İnceoğlu selamı olsun diyelim sizlere de. Hemşerilerim yine takipte olan güzel yüreklermiş. Eyvallah. İkinci saatin yoklamalarını aldığımıza göre şarkılarla seyre devam edelim.

0: Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz.

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
13: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
11: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
14: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
15: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve bu güzel cuma gününde de geldik veda kısmına. Bu güzel şarkılarla efendim saati ve programı sonlandırmış olalım. Yine güneşten aldığımız enerjiyle, CV enerjiyle, yol arkadaşımızla bugünkü seyrimizi gerçekleştirdik. Sevgili kralcılar, birazdan sevgili Melis mikrofonda olacak. Bursa'ya selamlarımızla mikrofonu teslim edelim. Kendisine iyi programlar dileyelim. Sizlere de çok güzel bir cuma akşamı ve iyi bir hafta sonu olsun. Yarın hafta sonu seyrinde buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Gündem. Net gündem.
2: Mutlu akşamlar. Bugün 17 Temmuz Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişliyor haber portallarının manşetinde.

0: ve bu başlıktaki gelişmeler var. ntv.com.tr ile başlayalım. Sosyal medya sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 8 kişi ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe yönelik yardımlarıyla ve kampanya süreçlerine verdiği destekle gündeme gelen Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altında. Ahbap soruşturmasında şu ana kadar derneğin kurucusu Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuru Yargıtay'a ulaştı. Sözcü.com.tr'deyiz. İstinaf Mahkemesi Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski kadronun görevi devralması kararını temiz incelemesi için 57 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi. İncelemenin ardından davaya ilişkin kesin hüküm verilecek. Çıkacak karar Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebi için de kritik önem taşıyor. TRTHaber.com var sırada. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği söylendi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurumspor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimlerin de olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2020'den 2026'ya uzanan verilerde 13 kulübün adı geçiyor ve incelenen 7 bahis platformunda 3417 adet kupon yapıldığı bilgisi var. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam, manşet habertürk.com'dan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam yapılmasına ilişkin teklif AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Amerikan Başkanı Trump, Çin'in 2020'deki Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Pekin yönetiminin 220 milyon seçmenin verisini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini öne sürdü. Ulusa sesleniş konuşması yapan Trump, önceki başkan Biden'ın sahte oylarla seçildiğini söyledi, diyor CNNTürk.com'da. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Kanada, 850'den fazla noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Oluşan duman, komşu ülke Amerika'yı da etkiliyor. Amerika'nın kuzey eyaletlerinde gökyüzü turuncuya büründü. Dumanın pazar günü Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New Jersey'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada artacak sıcaklıklar hafta sonu değişmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya sıcak 38 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
4: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: için.
1: İnsan yaşı kaç olursa olsun çocukluğunu arıyor. Her zaman arıyor, hep arıyor. Dün de konuşmuştuk, insanın çocukluğu memleketi gibi böyle. Çok özlediği sokaklar, özlediği şehirler, özlediği mahalle gibi. Değil mi sevgili kralcılar? Ah bir çocuk olsaydım da. Unutulmaz bir Ferdi Baba şarkısı Yıldız Tilbe yorumuyla bu akşam yayınımızı açtık. 17 Temmuz 2026 günlerden cuma, koskoca bir haftayı da geride bıraktık. Şükür sağlıkla, sıhhatle evimize doğru yolculuk halindeyiz. Cuma trafiğinde dinleyicilerimiz, hayırlı sabırlı yolculuklar diliyorum sizlere. Akşam mesaisine başlayan kralcılarımıza da kolay gelsin dileklerimizi ileterek kral şarkılarımızı tek tek çalmaya başlayalım. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Saat 21'e kadar güneşi batıracağız bu akşam yine. En güzel şarkılarla bulunduğunuz ortamlara misafirim. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
5: Dünya Katılım var.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Sütaş Ayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve

0: 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzeyi temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
4: İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası fazlasıyla sert geçti. Şili ve İtalya arasındaki sert maç sonrası Şili'deki birçok dükkana İtalyanlar giremez ifadeleri asıldı. Kupadaki ilk 12 maçta 37 futbolcu sakatlandı. Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele ikinci maçında sakatlandı ve kupaya veda etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Evet sevgili kralcılar, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda bir cuma akşamında karşılaştık. Şükür sağlığımız sıhhatimiz yerinde. Keyifle şarkılarımızı çalıyoruz. Yorgunuz ama biraz değil mi? Bütün hafta çok sıcak bir haftayı zaten geride bıraktık. Bugün ekstra yoğundu işler. Hafta sonuna sarkmasın diye değil mi? Trafikte olanlar vardı çoğunlukla. İş yerinde çok fazla yoğun çalışanlar vardı. Hala belki sabahtan bu yana hadi şu işi de tamamlayayım öyle çıkayım yarına kalmasın diyen dinleyicilerimiz var. Akşam mesaisinde olan kralcılarımız zaten radyolarını açıyorlar. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışırken bizi dinliyorlar. Yollarda olan kaptanlarımız da uzun uzun kilometreleri geride bırakırken yine bize eşlik ediyorlar. Kalabalığız yine bu akşam. Fakat şehir içi trafiğinde olan dinleyicilerimize ekstra bir sabır dileyeyim. Günlerden cuma, trafik ekstra yoğun şu anda. Sabırlı, stressiz, gerilimsiz yolculuklar diliyorum. Huzurla varalım evimize, kapatalım kapımızı, yiyelim akşam yemeğimizi, içelim balkonda çayımızı. Bunun hayalini kuruyoruz. Ben de size şarkılarda eşlik edeceğim. Tekrar hoş geldiniz. Alemin en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hem de en kral şarkılarla.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tigo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: 13-20 Temmuz

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Nescafe Express modunu...

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: Dünya katılım var.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: getir.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Ne zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Hep bizi.

Nostalji Kraliçemiz, Türk sanat müziğinin en unutulmaz eserlerinden bir tanesiyle misafirimiz oldu bu akşam. Hafif de böyle arabeske de kaçıyor sanki bu şarkı, değil mi sevgili kralcılar? Bestesi, aranjesi, yorumlayan sanatçının o verdiği tatlı hüzün, çok güzel bir şarkı. Orijinal halini de eskiler bilirler zaten. Yani ilk duyduğumda, dinlediğimde çok şaşırmıştım. Rekor bir süresi var. 80'li yıllarda ilk olarak 80'lerin başında Zeki Müren yorumlamış bu şarkıyı. Hatta ilk Mektup olarak ismini düşünmüşler. Sonra Zeki Müren sözlerinden çok etkilenmiş. Başında da Kahır'ı eklemiş. Kahır Mektubu. Tam 29 dakika boyunca bitmiyor şarkı. Hatta 29 saniyesi de var. Yarım saat, düşünsenize bir şarkının süresi. Biz 5 dakikalık halini dinledik. Muazzez Ersoy çok güzel yorumlamış. Ahmet abimize de buradan bir selam gönderelim. Sözleri kendisine aittir. Ahmet Selçuk İlkan'ın 80'lerden bugüne bilinen bir eserdir. Şarkı demek hafif kalır. Eserdir. Kahır Mektubu. Şimdi bu saati tamamlarken bir ustayı daha misafir edelim. Şöyle kral sahnemizde. Akşamın bu vaktine sesi de şarkısı da çok yakışır. Selami Şahin, büyük ustamıza selam olsun.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Sivi Enerji hızlı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Sivi Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle Sivi Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası Sivi Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Her şarkı ayrı bir lezzetli gelir, çalınır kulağımıza, değil mi sevgili kralcılar? Kamuran ablamızın sesinde bir buğu vardır, böyle çok tarif edilemez o. Hayranları bilir ne demek istediğimi. Ne söylüyorsa o güzel sesine yakışıyor. Allah uzun sağlıklı ömürler versin. İyi bir kralcı olduğunu biliyorum. Duyuyorsa dinliyorsa kendisine selamlarımızı gönderelim. Kamuran Akkor aynı zamanda sosyal medya hesaplarını da çok aktif kullanan bir sanatçımız. Tatlı bir akustik bulsun, böyle ortam bulsun, hemen telefonunun kamerasını açıp şarkısını söylüyor. Bir kuğu gibi süzülerek hayranlıkla izliyorum gerçekten. Muazzam bir yaşama sevinci, harika bir neşesi var. İnsan imrenmiyor değil gerçekten, maşallah diyelim, nazarımız değmesin. Şimdi yeni saati işte böyle bir kraliçenin sesiyle açtık. Bir kralla daha devam edeceğiz. Antalya'yı selamlayayım hemen. Kısacık sevgili Selma'nın selamını alayım. Antalya'dan mesaj atıyor. Memleket Eskişehir, oraya selamlamış. Gönderelim. Orada da çok dinleyicimiz var. Bir de şu anda ütü ile meşgulmüş. Düşünün sevgili kralcılar. Memleket Antalya. Yaptığı iş ütü. Klimalıdır inşallah ortam Selma. Öyle olmazsa yapılamaz çünkü. Değil mi? Kolay gelsin senin gibi şu anda ev işleriyle uğraşan bütün hanımlara çalıyorum sıradaki şarkımı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Kuzuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
3: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
4: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü sola yüzeyimiz dik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı... Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.

İnsana ne varsa eskilerde var dedirten bir şarkıdır. Epeydir çalmamışım, epeydir duymamışım bu şarkıyı. Oo, tam böyle konsantre olarak dinledim. Vallahi çok özlemişim. Hatırası var, sevilen bir şarkıdır. Yani kralcılarımız bilirler, isterler bu şarkıyı. Hem böyle arabesk kokar, hem taverna kokar. Ayrı bir yeri vardır Yıldırım abinin sesinin bizde. Duyuyorsa selamlarımızı gönderelim. Şöyle inceden 90'lı yıllara doğru bir yelken açalım. Geldi o an. Bir saatin üzerinde zaman geçti. Artık yavaş yavaş programımızı toparlamaya başladığımız şu dakikalarda tam böyle imparatoru, Ferdi Baba'yı, Müslüm Baba'yı, Orhan Baba'yı duyma anı. Alıştık bir de bu saate. Özellikle akşam vakti karşılaştığımız dinleyicilerimiz biliyorlar artık saati. O yüzden lafı sözü çok uzatmayalım da İmparatorla şöyle bir adım atalım resitede. Ne zaman çalacak olsam bu şarkıyı, şimdi duyacağınız şarkıyı, hep derim ki kafamızın içinde sürekli çalan şarkıdır bu. Gerçekten öyle. Ne demek istediğimi duyar duymaz anlayacaksınız.

0: çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, bugünü de akşam ettik. Koskoca bir haftayı geride bıraktık. Güneşi batırdık, şarkılarımızı çaldık. Arada bir açtık mikrofonumuzu. Selamlaştık, muhabbet ettik. Bitti, programımızı bitirdik. Bayrağı sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem'e teslim edeyim. Akşamdan geceye yolculuk onun kral şarkılarıyla sürsün. İyi programlar diliyorum. Yarın günlerden cumartesi öğleden sonra saat 2'de buluşacağız sevgili kralcılar. 2 ile 4 arası yine en güzel şarkılarımızı çalmak üzere Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Sağlık, sıhhat olursa. Hepinizi beklerim. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolu 29 ila 32. kilometrelerinde Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometrelerinde yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar, keyifli, güzel bir akşam dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah kral konserlerle 2 saat boyunca saat 23'e kadar karşınızda olacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gülden Karaböcek gerçekten sesi ve yorumuyla çok özel isimlerden, çok özel seslerden bir tanesi. Yorumlarımda sık sık söylüyorum, belirtiyorum. Bazı isimler var ki onların taklit edilmesi, bırakın taklidi, yanından geçen seslerin, yorumcuların bile bulunması gerçekten çok zor. Bu iki isim var zaten. Onlardan bir tanesi Neşe Karaböcek, diğeri de Gülden Karaböcek ve Allah onlara öyle bir ses rengi, öyle bir okuma, öyle bir yorum gücü vermiş ki herhalde ben tahmin ediyorum bizim hayatımız boyunca da o isimlerin taklidi, yanından geçenleri hiçbir zaman olmayacak.

Sevgili Kralcılar, Dönence öyle bir beste ki, öyle bir şarkı ki sadece Türkiye'de değil, dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, bu Avustralya olabilir, bu Amerika olabilir, bu Japonya olabilir, hiç önemli değil. Her yerde aynı etkiyi oluşturabilecek, herkesin ya bu nasıl bir şarkı diye hayrete düşebileceği bir beste. Gerçekten yani bana göre, benim müzik zevkime göre, benim kulağıma göre Türk pop müziğinin bir numaralı bestesi Dönence'dir sevgili kralcılar. Tabii Barış Manço başta olmak üzere burada bu bir ekip çalışması. Kurtalın Ekspresi de ve emeği geçen herkesi de anmadan, yad etmeden geçmek olmaz. Aramızdan ayrılanları da rahmetle analım. Ve böyle bir efsaneyi ortaya çıkardıkları için, Türk pop müziğine kazandırdıkları için sonsuz teşekkürler.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sevgili kralcılar, Türk pop müziğinin bir özel yorumcusu, bir özel ismi, bir kadife sesi de şimdi konuğumuz olacak. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu çok fazla televizyonlarda, magazin programlarında sağda solda göremezsiniz. Ama girmeniz gerçekten çok zordur. Çünkü insanlar merdivenlerde bile onun konserini takip ederlerdi. Şimdi aramızdan ayrıldı, mekanı cennet olsun. Gerçekten çok özel klasik şarkılara, Türk pop müziğinin efsane, zirvede olan şarkılarına imza atan büyük bir usta İlhan İrem.

90'lı yıllarda Adapazarı'ndaydım sevgili kralcılar. Radyoculuğa da yeni başlamıştım. Öyle radyoları devamlı karıştırıyorum, dinliyorum falan. Bir şarkı dikkatimi çekti. Bir şarkının sözü, müziği ve yorumu inanılmaz hoşuma gitmişti. O şarkı Bekle Bizi İstanbul'du. Ve o tarihte bu şarkıyı söyleyen grup, Grup Baran'dı. Ama söyleyen kişinin ismini bilmiyordum, tanımıyordum. O da daha henüz bireysel anlamda albüm yapmaya başlamamıştı. Ama yıllar sonra onunla tanışmak, muhabbet etmek, sohbet etmek kısmet oldu. Çok özel bir ses, çok özel bir yorumcu. Bu isim Onur Akın'dı.

çaya karanfil katardım, kattım. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardım, kattım. Sen benim hocanımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, içine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı ikiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kili, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim.

Evet dostlar, geldik babalar resteline, geldik efsaneler geçidine. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.

hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Evet dostlar, benden bu akşamlık da bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler ve keyifli dakikalar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Futbolcu Sabahattin mesaj atmış. Sahilde Sultan Gazi'ye doğru gelmekte olan 11 yaşındaki yeğenim Ebrar için demiş Müslüm Baba'dan. Eyvallah sevgili Sabahattin, yokluğunda inşallah takımımızı yenmediniz. Nasıl geçti maç? Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi, tüm kainatın sahibi, aldığımız nefeslerin sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

iki güzel sanat müziği şarkımızın hemen ardından ilk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım. Sivas'tan Ahmet Turan, Hasbek. Can dostlarım Furkan Yağmur, Fatih Tecer, Hüseyin Arslan, Halil Erdin ve Mimoza için denmiş. Bozüyük cezaevinde yatan Hasan'a, Cengiz Kurtoğlu'ndan denmiş. İzmir'den Osman, İbrahim Tatlıses'ten. Kahramanmaraş Göksu'ndan kardeşim Ali'ye denmiş.

Destan Furkan, Halil Erdin Uğur ve Ahmet abisin armağan etmiş. Karaman'da dinlemekteyiz diyor. Antalya Manavgat Kapalı Cezaevindeki Emin Emre Hakgül'e. Tüm mahkumlara denmiş ablası Ayşe. Şükür kavuşturana demiş. Sesini duymak çok güzel diyor. Seferihisar'dan Berber İsmail arkadaşı Osman'la. Tüm kralcılara denmiş. Uzun yol kaptanı Osman. Osman Baydoğan. Tüm kaptanlara, dinleyenlere, sevdiklerine. Berlin'den selamlar demiş İzmirli Toprak. Sarıbelirlilerden Semra. Erminek'te bulunan kardeşi Ebru ve ablasına. Eşim Mehtap'ı çok seviyorum demiş. Almanya Stuttgart'tan kim? İsim göremedim. Bir sevenimiz. Esenler'den Şaban, Azer Bülbül'den. Sincan'da yatan oğlu Barış'a. Bursa Osman Gazi'den Hatice, memlekete Giresun'a gidiyor olduğunu belirtmiş. Eşi Bilal'e ve tüm kralcılara. Hoş geldin demiş Feray. Sadece kendisine.

Kahramanmaraş'tan Cavit Özgök. Timur servisini dinliyoruz Müslüm Baba'dan denmiş. Antalya'dan Emre Özkan, dostları Barış Adem Arslan. Eşi Zübeyde Sultan'a ve kendisine Ferdi Baba'dan diyor. İnegöl'den Hayati, tüm müşterilerine, Konurlar Mahallesi sakinlerine, Burhan Dayısı'na.

0: Edirne Uzunköprü'den Köfteci Hakan. Sizi dinleyen Elektrikçi Hakan, Arda kardeş, enişte Sinan Başar, abi ve Kıvırcık Murat, Cengiz Kurtoğlu'ndan denmiş.
1: Yine seni seviyorum.
0: Yavuz 50 Gürbüz'den cezaevinde yatmakta olan servisçi Mustafa Kaya'ya Kıvırcık Halinden bir şarkı denmiş. Batman'dan Yasin, Alanya cezaevindeki Erhan Ekinci'ye. Selamlar Atababa demiş Silopi'den Emin. Hüseyin kardeşiyle dinlediğini belirtmiş. Damda dinliyoruz diyor. Bu saatte buluşturan Rabbime şükürler olsun demiş. Anamur'dan sonsuz selamlar diyor. Tüm sevdiklerime denmiş Ali. Kaptan Necip, eyvallah. Almanya'dan Ferhat Karakaya. Eşi Selma Karakaya'ya.

0: Bursa Orhaneli Ortaköy'den İbrahim. Tüm Beşiktaşlara.
1: Zaten mutlu olmadın sen.
0: Dilek Kılıç Sakarya Geyve'den, babası Ali Kılıç, annesi Kılıç için denmiş. Kölner Sezgin. Eyvallah. Emel Boncukçu. Eşi Mustafa Boncukçu'ya.

Almanya Köln'den tam Türk ailesine. Gaziantep'ten Hatun Yakar. Bremen'den Ata Şahin.

0: yayından sonra yolculuğumuz var o yüzden. Mızlıklar yanında. Firdevs'im yanımda, Tatık'ım yanımda. Firdevs dedi ki mesajları ben okuyacağım baba dedi. Hadi oku bakalım. Yaklaş mikrofona. Ha.
1: Selamet abi, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Dortmund'dan Muhsin Tekindar.
0: Tamam, şimdi bunu oku.
1: İyi geceler, ben kırıklar elinden kader gece mesaideyim. Arkadaşım Gül'le sıradaki şarkı arkadaşıma gelsin. Malatya'dan Hüsnü, iyi yayınlar, selamlar olsun. Malatya'dan Hüsnü sevdiğime.
0: Mikrofona yaklaş, devam et.
1: Hayırlı yayınlar At abi, üçlüye talibim Müslüm Gürses'ten bak ver.
0: Tamam, şuraya oku, Adana'dan.
1: Adana'dan Bahattin.
0: Ha, seri o, seri.
1: Merhaba Mudanya.
0: Mudanya.
1: Mudanya Işıklı Köyü'nden Recep Ali Seven garibimiz çalar mısın? Selamlar olsun kral ailesi, bu gece bizim için çal, Ankara yollarındayız.
0: Yaklaş mikrofona yaklaş.
1: Bir İsmail.
0: Ankara yollarındayız. İki Ahmet, bir İsmail.
1: Selamlar. O ne
0: biçim? Üç kişilermiş yani. Biz üç kişiydik. Hoş... Aynı bizim gibi.
1: Evet. Hoş geldin. Ha. Almanya Münih'ten Ata iyi yayınlar. Ben Meta, şu an yolda olan tüm emekçilere ve A6 numaralı otobanda olan İdris Demir'e ve de tüm
0: uzun yol kaptanlarına.
1: Kral efendim dinlenen Leynem gelsin. Müslüm Gürses'ten bir şey unutmadım. Bu çalarsan sevinirim.
0: Bazen eksik yazıyor da sen onları düzelteceksin. Yayını öyle yansıtmıyor. Buradan burada tüm dinlenenlere yazmış ama sen tüm dinleyenlere diyeceksin.
1: Tüm dinleyenlere.
0: Tamam. Tatlık gel bakayım, sen oku bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel kaçma. Kaçta. Peki hadi bakalım.

0: Hadi bakalım üçlüğümüzü yapalım. Onayladım. İlk onayladım. Numarayı aradım. Çerkezköy'den Ali Rıza hatta bekliyor. Ali Rıza iyi akşamlar.
1: Yes.
0: Ali Rıza telefonun çeksin. Alo.
1: Alo.
0: Ses gitmesin Ali Rıza.
1: Duyuyor musun Şahan abi?
0: Şu an geliyor. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim abi. Sen nasılsın, iyi misin?
0: Ben deyim Allah'a şükür. Ali Rıza üçlüğün başladı. Hemen mesajını okuyup söz sana vereyim. Merhaba abi, Çerkezköy'den Ali Rıza. Üçlüğe talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Tüm kral dinleyenlerine diyerek mesajını tamamlamışsın. Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Sıradaki şarkılar tüm kral efendi dinleyicilerine, sevenlerine gelsin abim. Şimdi üçlük zamanı.
0: Allah Allah. Ali Rıza abi de Allah Allah de bakayım.
1: Allah Allah.

hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsundur. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın taş olaydın.

Gerçek olan, baki olan Allah. Üçlüyü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. Kayseri'den Ayten. Sarma sarıyorum demiş. Yaprak sarıyorum demiş. Gaziantep'ten sevdiğimiz arkadaşlarımıza. Mustafa Can. İsa Şahin, Ekrem Zambak, Halil Kartal, Ahmet Ceylan. Samsun Pelitköy'den Gönül Özarslan, İstanbul'daki canım evlatlarıma. Bir tanem yeğenim Aysu'ya. Kardeşim Fazlı ve İknur'a. Sakarya'dan Bilal, serviste dinliyoruz denmiş. Üsküdar'dan Nil. Hayattaki tek arkadaşım anneme diyor Üsküdar'dan Nil. Kocaeli'nden Metin Bülbül. Cezaevindeki yoldaşım, sadıcım Emre Alim'e ve koğuş arkadaşlarına. Selam abi, Peru'dan yazıyorum demiş. Peru'dan Mürsel ve Abdullah. Erzurum'dan sevgiler denmiş. Kim demiş, bir sevenimiz isim göremedim. Gökhan, Ankara Sincan bahçesinde bulunan milli boksör hocamız Ercan Orhan'a ve tüm kralcılara. Van'daki Orhanoğlu aileme demiş.

Ramazan sabaha karşı Kapıkule'deyiz demiş. Ramazan Kaan Gürkan Belçika diye gelen mesaj. Hayırlı yolculuklar. Eskişehir'e evime İnegöl'de misafirliğe gelen Pınar ve Özlem için demiş Amerikalı Filiz. Gaziantep'ten Cemil. Çavuşoğlu Eroğlu serviste izliyor. Mersin'den Fatih Konya'daki Münzevi için. Almanya'dan Semih Mert, kuzeni Ferhat ve değerli başkanı Murat Kundakçı'ya. Almanya'dan Sema, Dortmund'dan Kayseri'ye yola çıktık. Tüm gurbetçilere sevdiklerime, eşim Selçuk'a. Ordu Arpaköy'den Ali Rıza, tüm sevenlere. Muhammed Ali Almanya Hamburg'dan. Tüm dünyaya sevgiler demiş. Üsküdar'dan Münise, Nile Azra'ya.

0: Kartal'dan Murat doğum günüm demiş. Murat kutlu olsun diyelim. Sakarya'dan Mustafa, kızları Sena, Şura, Hatice ve Biricik eşine. Uşak Eşme, Libas Global Tekstil'den Emrah Yıldırım, çalışmakta olan işçilerimize denmiş.
1: Kayaları delersem.
0: 500 evlerden Nihat. Büyüksün Canat abim demiş. Maltepe'den Münevver, eyvallah. Çanakkale'den Berkay, Gül aileme, babama.

eşi Hüseyin'e. Eyüpcan Topçu, Bolu Geride, Engin Dağoğlu, Ferhat Binici'ye. Nazilli'den Adem, Alanya yolundan selamlar demiş. Arkadaşı Ahmet Zeren abisine. Serhan Üçlük demiş.

Özel sunuculara ve oğluma demiş eyvallah. Sivas'tan Uğur. Kardeşi Furkan ve Halil'e. Harun. Sıradaki şarkı demiş Harun. Edirne Keşan'dan Caner. Turizm kaptanıyım diyor. Babadan demiş. Gaziantep'ten Yusuf. 27S 3514. Serviste bulunan tüm arkadaşlara.

Fatsa'dan Hüseyin Kaya tüm dostlara, yayın ekibinize diyor. Lüleburgaz'dan Bahattin bütün sevenlere. Hatay'dan Nazlı gece vardisine olan eşine. Almanya Düsseldorf'tan Necda, İzmir'deki canım aileme diyor. Rasim abiye denmiş, emekçilere, Yeşil Yayla yolcularına denmiş.

Konya'dan Mustafa, Antalya Cezen'deki kızı Rümeysa ve koğuş arkadaşlarına. Yalova Çınarcık'tan Aysel Şenler selamlarını göndermiş. Oktay Neşet Baba'dan demiş. Tuncay Tuğlu'ya armağan edilmiş. Dalaman'dan Zeynep. Volkan Konak'tan. Ahmet Ali Berber ve Nurcan Berber. Ayancık'tan Çanakkale'ye doğru seyahat halinde izlenmiş. Tekirdağ Saray'dan Ahmet. Söke'den kız kardeşim Sinem, damat Yusuf Gökçe ve eşimle seni dinlemekteyiz denmiş. Sakarya Akyazı'dan Sinan. İnsan diyor seni dinledikçe dinleyesi geliyor demiş. Eyvallah Sinan. Denizli'den Şentürk. Eşi Aysun, kızı Serena için. Dikili'den Raşit. Sivas'tan Berat ve Ömer. Alanya yolunda izlenmiş hasret çekenlere. Kayseri'den Mehmet, Sefai, babam, Durmuş Önal'a. Almanya'dan Serem, Serem Alkan, Beykoz'dan Metin Surula. Selam olsun denmiş. Fransa'dan Yüksel. Ekenler'den, Sivas Ekenler'den Yadigar bütün tırcılara. Gazi Mahallesi'nden Halil. Gazi Osman Paşa'dan Duygu, eşi Yücel'e. Batman'dan İdo, canım aşkıma.

0: Tekirdağ Kapaklı'dan Sezgin Arpacı çok sevdiği ailesine. Karaman'da gece nöbetindeyim, sizi dinliyorum demiş Salim. Kolay gelsin Salim. Kayseri'ye gelirsen restoranımda misafir etmek isterim seni demiş. Cansın demiş, eyvallah. Kim? Uğur, Uğur Aksoy.
1: Elim değilsin. Ezelden ebede sen hep benimsin.
0: İş arkadaşlarıma diyor Almanya'dan Özdal.
1: Böyle inanmışım. Böyle.
0: İyi yayınlar dilemiş Uğur.
1: Tatlım duvar.
0: Ankara Batı kentten Mezarcı Mahmut. Aşkım Gamzelime.
1: Tüpler benimdir.
0: Esenyurt'tan Ümit, eşim Lerdin'im için diyor. Fransa'dan Murat, çok sevdiği Aysun için. Uzaktaki yakınıma. Sakaryalı Meliş'ten Osman'a. İzmir'den Serap. Niğde'den Tuğba, Sincan'daki kardeşi Berat'a. Samsun'dan Burhanettin, eşi Yasemin'e.

Kars sınırından İsmail ve Mustafa'dan selamlar denmiş. Gözler ufukta, kulaklar kralda denmiş. Ne güzel, hayırlı görevler. Almanya'dan Sinan Gürsoy. Eşi Yasemin'le dinlediğini belirtmiş. Kütahya Tavşanlı'dan Emin Akkaş. Saygılar demiş sadıçlarıma diyor. Fazilet Güler. Ordu yolundayız diyor. Canım eşim, yalancı yarime. Tekirdağ Çerkezköy'den Lütfi Göktuman. Bütün akrabalarına armağan edilmiş. Fatsa İnönü köyünden Oktay, kızım Buse fındık için denmiş. Çanakkale'den Abidin Ocak, canım eşime. Almanya Stuttgart'tan Tuğrul. Tüm gurbetçi kardeşlerime. Ömer Yılmaz, Nevşehir Karapınar kasabasından kabak suluyoruz tüm çiftçilere denmiş. Kolay gelsin diyelim.

Ailemle diyor ordu Ünye gidiyoruz. Yollar sizinle güzelleşiyor demiş Hüseyin Eren Demiral. Hayırlı yolculuklar. Yolunuz açık olsun. Diyarbakır'dan Sevgi, Tüdanya'dan çok sevdiği eşi Bülent'e. Antalya Manavgat'tan Funda. Herkes armağan etmiş. Evet, son bir değerlendirme yapmış oldum mesajlara yönelik. Yine mesajlarınızın maşallahı vardı. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyerek.

0: Allah, ne güzel bir şarkıdır. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Ya 20 saat sonra ya da 70 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, oku diyen, hiç akıl etmez misiniz diyen, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Adın bahar mıydı? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı? Yokluğun

seni aldı. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.